Adem, Sarkat'ın dediği de, Abdullah Ahmet Abdullah ve Şefen Abdullah.